aşk bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaş.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Mecliste ayrıca terörsüz Türkiye hedefinde yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin adımlar atılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kullanılarak düzenlenen silahlı saldırı sayısının azaldığını açıkladı. Çiftçi, geçen yılın 1 Ocak 16 Temmuz döneminde motosiklette intikal ederek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelmişti. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'yi küresel teknoloji ve girişimcilik üssü haline getirme hedefinin önemli adımlarından biri olan Terminal İstanbul projesinin başlangıç etabını duyurdu. İran ordusu sözcüsü Muhammed Ekreminia, ABD saldırılarının son iki gecedir durduğunu belirterek, "Stratejimiz misillemeye dayalı olduğu için İran'ın karşı operasyonları da durduruldu," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün saat 17'de sona erecek.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde oynanan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler, Masterlar bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Trabzonsporlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı 61 bin forma kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi. Federasyon örnek bir dayanışma hareketine imza attı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.168 lira 5 kuruş, Amerikan doları 47 lira 33 kuruş, Euro 53 lira 85 kuruş, Sterlin 63 lira 16 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 96 dolar 78 sent, bir Bitcoin 64.607 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.943 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: 0112.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be Eşref?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin...

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan tanıtımlara kadar aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin korunmasını sağlayacak yeni yönetmeliğin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın orman yangınlarıyla mücadelesi kapsamında Türkiye'den 2 yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla diplomasiye ve Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin barışçıl geçişinin sağlanması ilkesine bağlıyız dedi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısının 3.075'e yükseldiği bildirildi.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol takımı Çin'in Macao şehrinde oynanan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler, Masterlar bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Trabzonsporlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı 61 bin forma kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi. Federasyon örnek bir dayanışma hareketine imza attı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.245 lira 30 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 60 sent, bir bitcoin 65.344 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.28 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

yansısın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Ya

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 5 milyon lira tutarında kaynak aktardık dedi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu olan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ile emekli polis memuru Gökhan Ertok şüpheli sıfatıyla Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ve Haluk Levent'le bağlantılı olduğu değerlendirilen mali ilişkiler incelemeye alındı. Diğer yandan soruşturma kapsamında Uğur Dündar'la Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in de ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Yunanistan'da gümrük memurlarının iş bırakma eylemi nedeniyle Edirne'nin Yunanistan'a açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4.332'ye yükseldiğini duyurdu.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde oynanan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler, masterlar bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Trabzonsporlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı 61 bin forma kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi. Federasyon örnek bir dayanışma hareketine imza attı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.245 lira 30 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 60 sent, bir bitcoin 65.344 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.28 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ ile iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. Mersin merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik iki ayrı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 67'si yakalandı. İçişleri Bakanlığı nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 28 il merkezli operasyonlarda yakalanan 206 şüpheliden 100'ünün tutuklandığını bildirdi. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2. İletişim Şurası, Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversite kontenjanlarının Türkiye'nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda belirlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada ordunun elindeki önleyici füze stoğunun azalacağına dair uyarıların ardından İran'a geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Trump, mühimmat stoklarının yeterli olduğunu söyleyerek dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata ve ihtiyacımız olandan çok daha fazlasına sahibiz ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde oynanan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler, Masterlar bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Trabzonsporlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı 61 bin forma kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi. Federasyon örnek bir dayanışma hareketine imza attı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6245 lira 30 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 60 sent, bir bitcoin 65344 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.28 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: 95.5

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Irak Başbakanı Ali Zeydi, 28 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başlayacaktır.

0: başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için 2025 yılında 3,1 milyar lirayı aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 28 il merkezli operasyonlarda yakalanan 206 şüpheliden 100'ünün tutuklandığını bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Irak Başbakanı Ali Zeydin'in Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Irak Başbakanı Ali Zeydin, 28 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır ifadelerini kullandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversite kontenjanlarının Türkiye'nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda belirlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, ordunun elindeki önleyici füze stoğunun azalacağına dair uyarıların ardından İran'a geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Trump, mühimmat stoklarının yeterli olduğunu söyleyerek, dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata ve ihtiyacımız olandan çok daha fazlasına sahibiz ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol takımı Çin'in Macao şehrinde oynanan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler, Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Trabzonsporlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı 61 bin forma kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi. Federasyon, örnek bir dayanışma hareketine imza attı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6245 lira 30 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 60 sent, bir bitcoin 65344 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.28 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 27 Temmuz 2026 günlerden pazartesi bugün. Haftanın ilk gününde yine günün en sevilen şarkılarını 120 dakika yakın kulaklarınıza ulaştırabilmek adına ben Tümer Kansöğütlü huzurlarınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz.

Milletler Ligi'nde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Amili Kadın Voleybol takımımız şampiyonluk mücadelesinde dün Brezilya ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Brezilya ilk seti 1-0 kazandı ve öne geçti. O an itibariyle nefesler tutuldu değerli dinleyenler. İkinci ve üçüncü sette de aynı çekişme devam etti ancak bu kez kazanan 25-23 ve 26-24'te millilerimiz oldu. Son sette de iyi başlayan taraf yine filenin sultanlarıydı ve son seti de kazandık ve şampiyon olduk. Bir kez daha tebrik edelim voleybol takımımızı.

günün en sevilen şarkılarıyla sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. 27 Temmuz 2026 günlerden pazartesi. Günün keyifli şarkılarına eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim değerli dinleyenler. Evet efendim, bir kez daha milli voleybol takımımızı da tebrik edelim. Bu sene biz milli futbol takımımızdan ümitliydik birazcık ama voleybolda da sultanlarımızı, filenin sultanlarını birazcık ihmal etmiş olabiliriz ama onlar yine muhteşem bir başarıyla, dünya şampiyonluğuyla döndüler eve. Tebrik edelim filenin sultanlarını.

Melissa Vargas 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya karşısında sergilediği performansla şampiyonluğun başrol oyuncusu oldu diyebiliriz. Milli Yıldız 4 set süren mücadelede 33 sayı üreterek maçın en skorer ismi olurken hücumda 53 denemenin 27'sini sayıya çevirerek %51 hücum yüzdesi yakaladı. Ayrıca 3 servis sayısı yani ace ve 3 blok sayısıyla galibiyete de önemli katkı sağlayan Vargas karşılaşmayı artı 21 sayı farkıyla tamamlayarak filenin sultanlarının Brezilya'yı 3-1 mağlup edip şampiyonluğa uzanmasında da kilit rol oynadı diyebiliriz. Bu performans Brezilyalıları çıldırtmaya yetti de artı bile sosyal medyalarında Vargas'a nefret dilinden kıskançlığa, tebrikten üzüntüye kadar çeşitli tepkiler vardı.

Güne dair en sevilen şarkılar 27 Temmuz 2026 Pazartesi gününde haftanın ilk çalışma gününde kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha güzel, muhteşem, enerjisi yüksek ve sendromdan uzak bir pazartesi günü temennisinde bulunalım. Sevdiğiniz şarkılar birbiri ardına selamlıyor sizleri. İşte onlara keyif.

Hanımlar beyler, günün güzel şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Hafta sonuna deniz planlarıyla girenler yağışın etkisiyle birlikte özellikle de yağışın yoğun olduğu noktalarda tatili pek de değerlendiremedi diyebiliriz. Haftaya güneşli bir günle başladık. Trakya ve Doğu Karadeniz dışarısında başka bir noktada yağış yok. Yarın itibariyle de yurt geneli güneşli gözüküyor. Sadece Doğu Karadeniz'in doğusunda Kars ve Ardahan Artvin civarında zaman zaman yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Hafta boyunca baktığımızda Karadeniz bölgesinde yer yer yağışlar etkili oluyor ama hava sıcaklıkları da giderek artmaya devam ediyor diğer noktalarda.

Oğuzhan Uğur gözaltına alınmadan önce çektiği bir video ile 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan sürece ilişkin sessizliğini bozdu efendim. Yaklaşık 40 dakikalık kayıtta yardım çalışmalarının nasıl yürütüldüğünü hakkında ortaya atılan iddiaları ve hukuki süreç hakkında kendi anlatımıyla aktaran Uğur, videoyu tarihe not düşmek amacıyla kayda aldığını söyledi. Deprem sürecine ilişkin açıklamalar yaptı. Video bu arada gözaltına alınmadan hemen önce çekilmişti. O da dikkatlerden kaçmadı. 16 Temmuz 2026'da çekildi video. Geçtiğimiz günlerde ise yine Babala TV'nin YouTube kanalından, Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalı üzerinden yayınlandı.

Dil öğrenme platformu Bubble, 75 dilden 223 kelimelik kapsamlı bir araştırmanın ardından dünyanın en güzel kelimesini belirledi. Uluslararası dil bilimciler, yazarlar ve kültür uzmanlarından oluşan jüri heyetinin değerlendirmeleri sonucunda Maori dilinde doğal dünyayı koruma ve gözetme sorumluluğunu ifade eden Kaitaiki Tanga birincilik koltuğuna oturmuş. Kaiti Akitanga, bir kez daha telaffuz edelim efendim. Türkçeden de bir kelime var. Geleceğiz detaylarla, ayrılmayın.

Güne dair en sevilen şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Efendim, dünyanın en güzel kelimeleri seçildi dedik. 75 dilden 223 kelimelik kapsamlı bir araştırma yapıldı. Birinci olan kelimeyi söyledik ama Türkçeden de bir kelime vardı. Dünyanın farklı kültürlerinden ve azınlık dillerinden kavramların yer aldığı listede Türkçeden Yakamoz'da ilk 15 kelime arasına girmeyi başardı. Ay ışığının su yüzeyindeki gümüşü pırıltısına veriliyor Yakamoz adı, biliyorsunuz ki.

Güne dair en sevilen şarkılarla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor efendim. 2026'nın ikinci yarısını geride bırakmaya devam ediyoruz. Umarım ikinci yarısında keyifle geride kalıyordur. İlk yarıda umduğunu bulamayanlar ikinci yarıda da yine başarıya, mutluluğa, huzura adım adım koşuyordur diyelim. Efendim, astrologlar da tabii ki bir araştırma yayınladı. 2026'nın ikinci yarısında işleri yolunda gidecek 4 burç varmış. Merak edenler ayrılmasın, geliyoruz.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivale yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. 2026 yılının ilk yarısı gökyüzünün hareketli etkileri nedeniyle birçok burç için kolay geçmedi. Beklenmedik değişimler, ertelenen planlar ve inişler çöküşler pek çok kişinin kendini yorgun hissetmesine neden oldu. Ancak ikinci yarıda güzel bir bölüm bekliyor sizleri dedik. 4 burç var ki onlar için daha da güzel olacakmış işler. Onlardan birisi boğalar. Evet efendim, hayatınızın sürekli değişen koşullarına ayık uydurmaya alışmış olabilir, çalışmış olabilirsiniz ancak Uranüs'ün uzun süredir burcunuzdaki etkisi alışık olduğunuz düzeni sık sık bozdu. Önümüzdeki aylarda büyük kazanımlarınız istikrar olacak, özellikle finansal konularda daha sağlam adımlar atması bekleniyor boğa burçlarının.

Hanımlar beyler, Günedin en sevilen şarkılarla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. 2026 yılının ikinci yarısında gökyüzünde önemli hareketlerin bazı burçlar için daha destekleyici etkileri getireceği görülüyormuş. Onlardan birisi bu ayda az önce paylaştık. Bir diğeri Akrep, bir diğeri Kova ve son olarak da Aslan burcu içinde. Yine 2026 yılının ikinci yarısının keyifle geride kalacağı tahmin ediliyor astrologlar tarafından.

Hanımlar beyler, 27 Temmuz 2026 Pazartesi gününden itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden haftanın ikinci gününde keyifli şarkılarla burada olmak dileğiyle efendim. Her şey gönlünüzce olsun, hoşça kalın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: ...95.5... Radyo Kulüp.

0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Vallahi burada bir yanlışlık yapmışız arkadaşlar. Aslında Azer Bülbül hasretim başka bir dinleyenimizin isteği, Özgür Düdeker'in isteği Uygar Doğanay aşkına kurban olacaktı. Ben düzeltiyorum, özür dilerim. Bu aksaklıktan dolayı biraz sonra hasretim Azer Bülbül'den bir daha gelecek. Kamile Doğan kardeşimizin isteğiymiş, karıştı. Hakkını helal etsin herkes. Bir kere daha başa alıyoruz burayı. İşin içine iş girince bazen karışıyor. Özgür Düdekar'dan değerlisi ve kıymetlisi Güldenime gelsin şeklinde Özgür Düdekar'dan bu şarkı armağan olarak geliyor. Aşkına kurban. Sevgili Özgür Ayaz ve Uygar Doğanay söylüyor. Özgür Düdekar'dan değerlisi, kıymetlisi Gülden kardeşime geldi. Notla birlikte ne de olsa her kışın sonu bahardır. Ne getireceği belli olmayan özgür yarınlara iki gözümün çiçeği mesajıyla birlikte. Bu saatimizi Özgür Düdekar ve Murat Turan kardeşlerim sundular. Katkıları kalbimizde her takdirin üzerine devam edeceğiz. O ses kaydını bir kere daha dinlettireceğiz, evet. Evet.

Selamun aleyküm. Ben Ramazan Özçelik. Bu okuyacağım şarkı Abdullah Özçelik amcamın dostu, Cesur Dilekçel amcama armağan olsun ve Aslan abim Özgür Dilekçel armağan olsun. Açma ağzını.

ஏழு

Hocam benim canım canım, canım değil mi?

0: Selamlar hüküm. Ben Özgür Düleçer. Can abim Cesur Düleçer. Sinan Düleçer, Cihan Düleçer. Ellerinden öperim. Burada kader birliği yaptığım yoldaşım, sırdaşım, kardeşim Murat Turan. Kader birliği yaptığım dostum İbrahim Enes Karakaya, Ramazan Özçelik, İbrahim Direk ve ismi sayamadığım dostlarıma. Ayrıca abilerim, kardeşlerim Ali Şatılgan, Gökhan Muhsin, Yunus Tepeli, Bayram Acay, Kadir Koyuncu, Faruk Koyuncu, Birol Cengiz, Altan Ertan ikiz kardeşler, Erkan Kılıç, Serkan Kılıç, Enver Yılmaz, Selçuk Şam, Hüseyin Şam, Yozgat'taki kardeşim Eren Ete Makkuzu, kardeşimin dostu, bizim de dostumuz olan Engin Kaçar, küçük baba Yusuf Kılık, kardeşim Doğan Alpınar, Berşan Tunçer, Berşom, Allah mesut etsin, tez zamanda sevdiğine kavuş, İstanbul'un abisi Zaza Yasin abime, aslan yeğenlerim Zeki Altındal, Oğulcan Altınışık ve Murat İnce abime, Yaşar Turan, Murat Karakaya ve Abdullah Özçelik amcalarıma selam olsun. Abilerin abisi, adam gibi adam Cesur Düleçer, ellerinden öperim. Atam, seni çok seviyorum. Rabbim seni kazadan beladan korusun. Allah'ına kurban senin Cesur Düleçer.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
2: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce.net adreslerinden takip edebilirsiniz.

Efendim yayınımız devam ediyor. Mustafa Masatlı'nın evladı Kürşat Masatlı'ya, kardeşleri Burakcan Ünal, Ömercan Yurdakul, Berkcan Uğraş, Okan Bülbül'e çok çok selamları var. Serkan Taşezen'den Kürşat Masatlı ve Okan Bülbül'e sıradaki şarkılar armağan olsun, selam olsun mesajı var. Erbenim Şendoğan, Kürşat Masatlı, Burakcan Ünal, Ömercan Yurdakul, Berkcan Uğraş, hepinize selam olsun Mustafa Masatlı'dan. Yine Mustafa Masatlı'dan Engin Kaçar'a, Yozgat'a bolca selamlar. Kardeşim Engin Kaçar'a çok selam olsun. Sabır kardeşim, az kaldı diyor Mustafa Masatlı. Bedirhan Masatlı'dan Kürşat Masatlı'ya da yine bol bol selam var. Sıradaki şarkıları da armağan ediyorlar. Mustafa Masatlı'ya da bizden ekip olarak selam olsun. Evladı yeğenimiz Kürşat Masatlı'ya hakeza. Ferdi Ünal'ın kardeşi Barış'a, evladı Nihatcan Ünal'a, yeğenleri Yaşarcan ve Burakcan Ünal'a da bol bol selam var. Ferdi Ünal, evladı Nihatcan Ünal'a, kardeşi Barış Ünal'a, yine yeğenleri Burakcan ve Yaşarcan Ünal'a çokça selamlarını gönderdi. Mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Efendim, ciğerci kardeşler Elbistan'da Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde sabah 11.30 akşam 10 aralığında ciğer başta olmak üzere ızgaranın envai türünü damak çatlatan lezzetler olarak hijyen koşullarına uyarak güler yüzlü personeliyle birlikte sizlere sunmaya devam ediyor. Ciğerci kardeşler Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, detaylar ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasında. Ciğerci kardeşler Elbistan 46, sevgili Halis Hançer ve ekibine, ciğerci kardeşlere, Elbistanlılara bir kere daha selam olsun. Az önce gönderdiğimiz, yanlış gönderdiğimiz isteği Özgür'e gönderdik. Özgür'den sevdiğine göndermiştik ama doğrusunu şimdi yapıyoruz. Kamile Doğan kardeşimizin isteği yayında. İyi akşamlar, Azer Bülbül'den hasretim. Kamile Doğan kardeşim istemiş. İyi akşamlar dilekleriyle. İyi akşamlar değerli kardeşim. Azer Bülbül'den hasretim. Aslan yeğenim Kadir Doğan'a gelsin. Çok özledim seni. Halasının bir tanesi. Merhametli yavrum, az kaldı. Rabbime emanetsin. Kıymetlim dedi Kamile Doğan. Azer Bülbül'den Hasretim adlı eseri aslan yeğenim Kadir Doğan'a armağan ediyorum. Çok özledim seni. Halasının bir tanesi. Merhametli yavrum, az kaldı. Rabbime emanetsin. Kıymetlim diyor. Kadir Doğan'a halası Kamile Doğan'dan armağan olsun bu güzel şarkı.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz. Yüreklerinizdeki seslerin çığlığı Murat İnce ile Uzun İnce Yol ve Gece. Günün hükmü geçmez artık. Şu kısacık konuklukta göz açıp kapayıncaya kadar geçen hayatlarımızda bir lahza mutluluk ve huzur için lütfen arkanıza yaslanın ve kendinize doğru yolculuğa hazır olun.
2: Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
3: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
4: Duygu adamı Murat İnce.
5: Duha ve Okay Yuşa Hızarcı'nın bomba mesajı düştü. Duha ve Okay Yuşa Hızarcı. Okay Hızarcı'ya hasret bizi yormadı, birbirimize daha sıkı bağladı. Kalbimiz aynı duada, gözümüz aynı yolda, seni çok seviyoruz mesajı geldi. Değerli dostlar, mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyorum. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı, türkü isteği gönder gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. 552-711-7490

Eylem Çakır, senin kadar güzel bir şey yoktu heybemde. Benden bundan sonra alacağım nefesleri sana verdim. Ben de bundan sonra alacağım nefesleri sana verdim. Yarınlarım diyorum, bir senindir canımın içi. Bizi bugün aramadın, seni çok merak ediyoruz. Arayabilirsen ara bizi, seni seviyoruz. M.Ç. Eylem Çakır. Bir ara dedim M.Ç.'ye. Burcu kardeşim, merhaba Murat abi. Ben Burcu. Merhaba değerli kardeşim. Radyoyu benimle birlikte dinleyen sevdiğim Ertan Erol için bir parça isteyeceğim. Mesajımı buradan yazıp şarkı isteğimi yine hemen arkasına yolluyorum. Bakayım Burcu yollamış mısın? Aa, yollamışsın. O zaman şarkıyla birlikte ikisini bir yapalım abim. Şimdi mesajı pas geçiyorum. Yunus Emre Çakır'ın da mesajını pas geçtim çünkü şarkı istemiş. Birazdan Yunus'unkini, sonra da seninkini yaparız. Tayfun Öztürk'ten Şafak Yıldırım'a iyi akşamlar. Merhum Selami Yıldırım amcamıza Allah'tan rahmet, Şafak Yıldırım kardeşime de bas sağlığı diliyorum dedi. Allah rahmet eylesin efendim. Tayfun Öztürk'ten Şafak Yıldırım'a böyle bir mesaj geldi. Erkan Yıldırım diyor ki, Erkan Yıldırım'ın panelinden gelen mesaj. Gazi Yıldırım diyor ki, vefa bilmeyene ayıracak zamanım, kıymet bilmeyene verecek selamım yok. Muammer Yıldırım'a, canı sağlama Demirkan Arslan'a, Bektaş Akşun'a, dayı lakaplı Mehmet Aydoğan'a, Ümit Yıldırım, Caner Korkmaz, Mahir Tansi, Sadullah Taşıyan mı? Ben soy ismi biliyordum ama bizim Sadullah Tuyan olsa gerek. Sadullah Cihan diye yazmış, Tuyan diyelim. Sadullah Tuyan, Taner El Çelebi, Bal Dudak Kadir ve özellikle Erzincan'da bulunan Muammer kardeşime gelsin ve dostlarına. Şu an Erzincan bizi dinliyor, evet. 23 itibariyle Erzincan'da ve Van'da yayınlarımız girdi. Erzincan Radyotek'ten ve Van'da İlaç FM'den bizi takip edebilirsiniz. Hamit Gençer'den Şafak Yıldırım'a, kardeşim başın sağ olsun, acın acımızdır. Selami amcama Allah'tan rahmet dilerim. Gencay Göksülük dedi ki, selamünaleyküm Murat abi, ben Ömer Ağırdil. Gencay Göksülük'ün panelinden gelen mesaj. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ömer Ağırdil. Sıradaki eserler dostlarım İsrafil Deşdemir, Duran Emirkan, Poyraz Öncül, Barış Şaylaner, Barkın Bozkurt, Feyt Hocan, Uğur Polat, Eren Akkuzu, Apo Tunçok, Abdullah Tunçok muydu? Selahattin Biçer, herkese bol şanslar mesajı geldi. Fatma'dan Mevçe'ye seni seviyorum sevgilim mesajı var. Aktarıyorum efendim. Ah, bu içimdeki boşluk, yüreğimin ortasında hissettiğim o dehşet, engin boşluk. Seni bir kere kucaklayıp göğsüme bastırabilsem bu boşluk tamamen bitecek gibi. İyi ki sen dedi Fatma'dan. Mevçe'ye seni seviyorum sevgilim mesajıyla birlikte bu mesaj geldi. Arkadaşlar, gönderdiğiniz mesajları bir iki defa kontrol edin. Eksik geliyor bazen cümleleriniz. Barış Kurt, Aslan kardeşlerim Murat Kurt, Gökhan Kurt, Engin Öztaş, Musa İçinak, Berk Yıldırım'a selam olsun. Geçmeyecek zaman, yıkılmayacak saltanat yoktur dedi Barış Kurt. Bazı mesajları okuyamıyorum arkadaşlar işte. Yani bu söylediğim formlara dikkat etmeniz lazım. Yine Barış Kurt kardeşimin bir başka mesajı. Sıradaki en güzel parçalar Demet Aktaş ve Pınar Kılıç'a gelsin. Bizim acıya verecek bir şeyimiz kalmadı. Mutluluktan alacağımız var mesajı var. Barış Kurt kardeşim devam etmiş. Değerli dostlarım, Burakan Yatağan, Abdullah Tunçok, Ersoy Ağarcan, Furkan Semih Şenol, Mert Kıyak, Abdullah Kızmaz ve Kral Mario'ya selam olsun. Erkan Yıldırım'ın panelinden az önce bu mesajı okudum herhalde. Gazi Yıldırım diyor ki, vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verecek selamımız yok. Muammer Yıldırım'a, canı sağlama Demirkan Arslan'a, Bektaş Akşun, dayı lakaplı Mehmet Aydoğan'a, Ümit Yıldırım, Caner Korkmaz, Mahir Tansu, Sadullah Tuyan, Taner El Çelebi, Bal Dudak Kadir ve özellikle Erzincan'da bulunan Muammer kardeşime gelsin ve dostlarına selam olsun.

0: Köksal Uludağlı kardeşim demiş ki, ben Köksal Uludağlı her ana evlat doğurur ama her evlat aslan gibi yaşayamaz. Canımdan çok sevdiğim Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran, Gazi Yıldırım, Can Sağlam, Demirkan Aslan, Halil Bozkuş, Umut Öze armağan olsun. Sıradaki şarkılar Hayat Cesurları Sever. Furkan Semih Şenoğlu'dan Canları Ersoy, Ağarcan, Namı Diğer, Haymanalı Kürdo, Can Tekin Kılıççı, Berkay Dindar, Ferdi Kızıltepe, Sercan Şenol, Ali İhsan Doğan, Mevlüt Bostancı'ya selam olsun. Devam ediyorum. Yunus Emre Çakır, Ahmet Kaya'dan Beni Bul Anne'yi istemiş. Öncesi mesajıyla birlikte birleştireceğim. Sonra Burcu kardeşimin isteği var, onu da yapacağız. Merak etmesin Burcu kardeşim de. Selamünaleyküm, ben Haydar Can Çezik. Bu şarkı abim Okay Hızarcı, kardeşlerim Abdullah Tunçok, Burakhan Yatağan, Namı Diğer Dikmen Yunus Emre Çakır, Rıdvan Barbaros, Mevlüt Özecik, Namı Diğer Böcük, Haydar Tatlıbal, Ozan Arslan, Muhammed Taşçı, Seyit Han Gezgin, Cinayet Kerem Özer, Ufuk Ulgay, Ömer Okan, Ali Kandemir, Barış Kurt, Özgür Ali Güngör, Sedat Güngör, Doğukan Coşkun, Umut Gezgin'e gelsin. Not: dostluk bazen bir çınarın büyümesi kadar uzun, bazen de bir kurşunun namludan çıkması kadar kısadır, ama önemli olan yenilerini bulmak değil, var olanı unutmamaktır. Ahmet Kaya, Beni Bul Anne armağan olsun dedi Haydar Can Çezik.
1: Elin yine ellerimde, gözlerin ağlamak, gözyaşlarını sildim an. Camlar düştü yerlere, eğmenim kan içinde. Yanıma gel, yanıma anne. İki yanımda iki polis, el

polis, ellerim kelepçeli, beni bul, beni bulam. Camlar düştü yerlere, elim elim kan içinde, yanıma gel, yanıma anne. İki yanımdaki polis, ellerim kelepçede, beni bul, beni bulan. Camlar düştü yerlere, elim elim kar içinde, yanıma gel, yanıma anne. İki yanımdaki polis, ellerim kelepçede.

Burcu kardeşimin isteğinde yayına aldık. Kentin en özel istasyonunda bendeniz Duygu'dan Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız arkadaşlar. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyorum. Gönderin gelsin. Her gün 19 gece 1 aralığında yayındayız. Daha 2 saatimiz var neredeyse. 1,5 saat var. Bol bol şarkı isteği, bol bol mesaj gönderebilirsiniz. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada

şarkı türkü isteği var. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin arkadaşlar. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için not alın. Lazım olur 552 710.

yazamadım diyenler için bir kere daha söyledik. Elbistanlılar, ciğerci kardeşler, Elbistan 46 Instagram sayfasını takip etmeyi unutmuyoruz değil mi? Ciğerci kardeşler, Elbistan 46, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Elbistan'da ciğerci kardeşler Halis Hançer ve ekibine bir kere daha selam olsun. Burcu kardeşim ne demiş? Merhaba Murat abi, ben Burcu. Radyoyu benimle birlikte dinleyen sevdiğim Ertan Erol için bir parça isteyeceğim. Mesajımı buradan yazıp şarkı isteğimi yine hemen arkasına yolluyorum. Bir de notum var. Herkes hikaye yazar ama bazıları efsane olurlar. Ertan Erol, bugün yollarını gözlüyorum ama yarın herkesin konuştuğu efsane biz olacağız. Bugün kıskananlar yarın alkışlayacaklar. Sadece seyretsinler. Seni her şeyden çok seviyorum Ertan Erol dedi Burcu kardeşim. Bir kere daha merhaba, hoş gelmiş ve devam etmiş Burcu kardeşim. Demiş ki abi Burcu, ben sevdiğim Ertan Erol için Barış Kahraman efsane parçasını çalar mısın? Son nefesime kadar peşindeyim. Aldığım nefesin anlamı Ertan Erol diyor Burcu kardeşimiz. Burcu, ben sevdiğim Ertan Erol için Barış Kahraman efsane parçasını çalar mısın? Son nefesime kadar peşindeyim. Aldığım nefesin anlamı Ertan Erol dedi Burcu kardeş. Şarkı yayında.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor. Bu gece karanlık güneşe, uyku şiirlere ihbar edilmiştir.
2: Bilmezler yalnız yaşamayanlar, nasıl korku verir sessizlik insana. İnsan nasıl konuşur kendisiyle, nasıl koşar aynalara, bir cana hasret, bilmezler. Biliyor musun, senden ayrılalı sakal bıraktım. Zamanın akışına koyverdim kendimi. Gömleklerim kolalı değil artık. Pantolonum ütülü değil. Ayakkabım boyalı değil. Öylesine değiştim ki görsen tanıyamazsın. Sabahları gün doğarken kalkıyorum. İlk işim bir sigara yakmak oluyor. Ve bir süre denizin hışırtısını dinliyorum. Sonra apansız sen geliyorsun aklıma. Gözlerin, dudakların, ellerin geliyor. Şimdi neredesin kim bilir? Yatağında uyuyor olmalısın. Artık beni görme rüyalarında, korkarsın. Mevsim sonbahar, malum ya. Serde de kör olası şairlik var. Boyuna hüzünlü şeyler düşünüyorum. Ağaçların yaprakları dökülmeye başladı. Keskin poyrazlar esiyor kuzeyden. Kuşlar durmadan göç ediyor. Ara sıra düşenler oluyor yorgun ya da yaralı. Tutup okşuyorum tüylerini, gagalarından öpüyorum ve diyorum ki sana kavuşmak için bir göçmen kuş olmalı. İşte böyle. Günler, haftalar geçip gidiveriyor. Saçım sakalım birbirine karıştı. Yine de her geçen gün kendime biraz daha alışıyorum. Ve biliyor musun, unutamayacağımı bile bile seni unutmaya çalışıyorum.

Efendim devam ediyoruz. Romantik bir müzik gireyim dedim şöyle biraz tebessüm edin diye. Cansu Akkaya kardeşimin mesajı. En değerlimiz, en kıymetlimiz Emirhan Aslan. Seni çok seviyoruz. Bizim için kendine çok iyi bak. Sıradaki parçayı sana armağan ediyoruz. Annen, Kamer ablam ve Cansu. Caner Aydoğdu, Çağlar Aydoğdu'dan Canım Kanım Aslanım Yiğit Aydoğdu ve Salih Uygun, Nurullah Bolat, Can Yıldız, Samet Can, Görkem Kılınç, Orhan Altıntaş ve Emre Ercias'a gelsin dedi sıradaki eserler. Tarık Önder'den Şafak Yıldırım'a en içten dileklerimle başsağlığı diliyorum kardeşim, Şafak'ım. Allah dayanma gücü versin. Selami amcanın da Allah mekanını cennet eylesin. Amin. Berkay Dindar'dan abisi Emre Yayla, Ersoy Ağırcan, kardeşleri Furkan Semih Şenol, Devrim Delibaş, Virajı Döndük Geliyoruz mesajı var. Şafak Özen'den Şafak Yıldırım'a, canım abim başın sağ olsun, Rabbim mekanını cennet etsin, Yüce Allah'tan rahmet dilerim amcamız için mesajı geldi. Serkan

Özen'den Şafak Yıldırım'a. Allah gani gani rahmet eylesin kardeşim. Tabii haberimiz yok, bazı şeylerden biz de eksik kalıyor olabiliriz. Ne olur bağışlayın. Hal böyle olunca Hakk'a yürüyen büyüklerimize rahmet dilemekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Çaresiziz yani, ölüm karşısında ne yapabiliriz? Diyelim kardeşlerimin acıları soğur. Başın sağ olsun demek, acın soğusun demek. Ciğerci kardeşler, Elbistan 46 Instagram sayfasını Elbistanlılar özellikle takip ediyorlar diye biliyorum. Ciğerci kardeşler, Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. Sabah 11.30 akşam 10 aralığında ister Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki Möhkem Salon'a git. Pırıl pırıl hijyen koşullarına uyan güler yüzlü personelin seni karşıladığı, o damak çatlatan lezzetleri ciğer başta olmak üzere ızgaranın en bay türlerini tat ve tattır eşinle dostunla. İstersen alo de, ayağına kadar Elbistan ve civarında kebaplar gelsin. Ciğerci kardeşler, Elbistan 46. Instagram sayfasında detaylar var. Ciğerci kardeşler, Elbistan 46. Halis Ançer ve ciğerci kardeşler çalışanlarına selam olsun. İyi yayınlar abicim. Olcay Güleç, sevdiğim. Demişler ki bir kavuşmak 40 hasreti alnından vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret, dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğimsin aslanım. Kenan Aslan, gelir gelir parçasını istiyorum. İyi geceler dedi değerli kardeşimiz. Benim de çok sevdiğim bir eser. İyi yayınlar abicim. Olcay Güleç, sevdiğim. Demişler ki bir kavuşmak 40 hasreti alnından vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret, dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğimsin aslanım. Kenan Aslan, gelir gelir parçasını istiyorum, iyi geceler. Olcay Güleç için geldi bu mesaj. Sevdiğim, demişler ki bir kavuşmak 40 hasreti alnından vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret, dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğimsin aslanım. Kenan Aslan, gelir gelir armağan olsun. Olcay Güleç, sana geldi değerli kardeşim.

O gündür, bugündür. Nerede kaldın, kaç gündür canım? Darda mısın, zorda mısın, mahkum musun bilmiyorum ama zordasın belli. Gelir be, gelir benim canım, benim yarim gelir. Nerede olsa arar bulur, gelir benim yarim gelir. Zincir vursalar

Şimdi bu şarkıyı dinlerken ben Kenan kardeşimi hiç tanımam. Yani daha önce de hiç karşılaşmadık. Yalnız şarkının bütününe bakınca insanı paramparça ediyor. Tabii ihtiyaç sahibi.

sahibine göre herkese hitap etmeyebilir ama şarkının sözlerine kendinizi vurduğunuz andan itibaren insan kopuyor. Çalıştığı mekanda çıkan bir kavga sonucu hayatını kaybetmiş Kenan Arslan. Ben tanımam, karşılaşmadık. Çok üzüldüm. Niye bilmiyorum, böyle takılıyorum. Hatta şarkının olduğu, klibin olduğu sayfada, YouTube'da Dilek Timur 7316 7 ay önce attığı bir mesaj var. İyice dağıtıyor insanı. Diyor ki 840 gündür nişanlım cezaevinde ve bu şarkı çıktığından beri her gün sabah akşam gece demeden dinliyorum. Bize o kadar hitap ediyor ki her dinlememde yüreğim sızlıyordu. Şimdi Kenan abi için içim acıyor dinlerken. Nişanlım çıktıktan sonra canlı canlı dinlemek için çıktığı mekana gitmek istiyordum. O hayalimizi elimizden aldılar. Şimdi her bir beğeni bir dua olsun ağabeyime. Mekanın cennet olsun abi. Kabrin pür nur olsun demişler. Yani işte mekanda çalışmanın da bu dünyanın içindeki kardeşlerimmişin, işte mesela Uygarların, Gökhan Doğanayların, Hacı Kocaların, Özgür Kaplanların, Enverlerin böyle bir aksaklığı var. O şarkıyı dedin demedin, bunu söyledin, yan baktın düz baktın. İşte yani şöyle bakıyorsun Kenan Arslan'a, aslan gibi bir adam ya. Yani niye kıyarlar ki? Neden yani? Neden abi? Allah gani gani rahmet eylesin. Belki yaşasa neler söyleyecekti daha. Müzik dünyasına bizlere gönül güvertemize, güvertelerine neler bırakacaktı aşka, sevgiye, hasrete dair Kenan Arslan. Yazık olmuş. Çok yazık olmuş. Arkadaşlar, yayını takip ediyorsanız eğer dünyanın her yerinden bize hemen şimdi mesaj gönderebilirsiniz. Ben şarkının içinden çıkamıyorum. Bir çıkarsam inşallah.

0: Arkadaşlar ben de bir insanım yani neticede. Bu kadar ağır şarkıların altında benim de bir yüreğim var. Dayanmak bazen gerçekten çok güç oluyor. Bak şuraya bak bak. Bak şimdi giriyor ya.
1: O gündür, bugündür. Nerede kaldın kaç gündür canım? Darda mısın, zorda mısın, mahkum musun bilmiyorum ama zordasın belli. Gelir be gelir benim canım, benim yarim gelir. Nerede olsa arar bulur gelir benim yarim gelir. Zincir vursalar koluna, zincirleri kırar gelir, zincirleri kırar gelir. Hamzet'in ya kumuş kalbi.
0: Adrese teslim şarkılar bunlar arkadaşlar. Vallahi billahi insanı perişan eder. Hele de bu durumun içinde olan kardeşlerime Rabbimden sabır diliyorum. Çok zor be. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'ım tez zamanda seveni sevdiklerine kavuştursun. Vuslat olsun. Arkadaşlar yayınımız gece 1'e değin her gün devam ediyor. Saat 19'da başlayan yayınlarımız her gün ama cumartesi, pazar, bayram, seyran demeden, tatil matil dinlemeden yola devam ediyoruz. Tatilde miyiz? Orada da yayın yapıyoruz. Deniz sahilinde, kenarda, sahilde Murat İnce yayın. Arabanın içinde yayın yapıyorum ya. Otelde, Cevahir Otel'de millet yiyor, içiyor, eğleniyor. Sanat dünyasında aklınıza gelecek bütün isimlerin olduğu işte Orhan Gencebay'ından tut, Fatih Kısaparmağı'na. Kim ararsanız ünlü diye herkesin olduğu meslek birliklerimizin mesela toplantılarında MÜYOR, MSG gibi meslek birliklerimiz var. Herkes eğleniyor, yiyor, içiyor. Murat İnce yayın saatinde odasında. Devam. Vallahi billahi. Hele son İstanbul'a gitmemde dizlerim titredi böyle ya. Vallahi billahi. O kadar yorgundum ki. Bir de odamı tam ayarlamamışlar falan. İşte yarın bekliyorduk sizi. Dedim hayır, iki gündür. İki günlük bugün de olacak kardeşim falan, şey neydi onun adı, meslek birliğimiz ayarlamıştı tabii ki yerimi. Ondan sonra diyor ki rezervasyon.

Asunuz yarın gözüküyor filan dedim ki ya babam, parasıyla değil mi ya? Ayakta duramıyorum bak, biraz sonra bayılacağım dedim ya. Çok uzaktan, o zaman nereden gelmiştim? Didim tarafından İstanbul'a 13-14 saat arkadaşlar. Karayolunda biliyorsunuz şimdi radar şu bu filan. Ondan sonra dedim benim yayınım da var. Millet akşam yemekte, ben 7'de bilgisayarları kurmaya, işte güç kaynaklarını ayarlamaya, internet şu bu filan. Bu bir aşk, bu bir nasıl size söyleyebilirim, sözün arkasında duran bir adamın duruşu, Murat İnce'nin duruşu. Yayıncılık arkadaşlar, radyoculuk sürdürülebilir olabilmesi ilkesi en çok devamlılığa bağlıdır. Devamlılık radyoda çok önemlidir. Herkes bilir, aa şu saat Murat İnce şimdi yayında, işte Ankara 100.5, İmaş, Kırıkkale, Öz FM, Yozgat, Yozgat FM, işte Niğde, Niğde FM, Uşak'ta Ses FM, Elbistan'da Umut FM, Van'da İlaç FM, Erzincan'da Radyo Tek. 6 yıldır aralıksız arkadaşlar ya. Hayatımın 98'den bu tarafa gecesi yani gece uykusu hiç yok gibi. Cumartesi pazarlarım vardı ama yani aralıksız neredeyse 30 senedir, ki geriye gidersek 84'ten bu tarafa ben radyocuyum. 16 önemli yılım Türkiye Polis Radyosu'nda geçti. 5 yıl TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda, 2 yıl TGRT FM, 7 yıl Bengütürk TV ve muhtelif özel yerel istasyonlarda ve son 6 yıldır da yurt genelinde ilk kafadan 130-140 radyoyla birlikte ortak yayın yapmaya başladık. Sonra dedik ki tabii bizden gidenler olacak. Gidenler oldu. Yaklaşık şu an 80 istasyonla beraber yoldayız. Artık nerede, hangi ilde yayınım var? Ben de Sungur'da dinliyoruz diyorlar. Şaşırıyorum. Kim hangi, bakıyorum frekansı, öğreniyorum. Aa diyorum, bizim istasyon. Tamam. Yani meslektaşlarımız da bizi sevdikleri için hazırlayıp sunduğumuz programların da bir içeriği olması sebebiyle yayınlarımız beğeniliyor. Sunucularımızdan yayınlarımız ortak yayın olarak verilmeye devam ediyor. Allah razı olsun. Radyo camiasına çok teşekkür ediyorum. Beni bağırlarına bastıkları için. Hem sanatçıyız hem radyocuyuz. Yani asal işim radyocu. Televizyon programları da yaptım. Dizi, film, sinema, film falan oynadık. Tiyatro, şu bu, birçok şey yaptık. Sahne sanatları devam ediyor ama radyoculuk başka bir şey. Geçen süreçte işte böyle gelir gelirlerle karşılaşınca, ne bileyim, insanın canını yakan eserlerle buluşunca programlar, biz de insanız, böyle dağılıyoruz arada, vallahi billahi hiç kolay olmuyor, haklarınızı helal edin, kendimi şu an toparlamaya çalışıyorum. Psikolojik olarak ister istemez ben de etkileniyorum, ben de insanım. Bizim de beklediklerimiz olmuştur, bizim de özlemlerimiz olmuştur. Hayatın içinde kayıplarımız çoktur. Kimse kimsenin derdini bilmez. Biz yaralarımızı açık yere koymuyoruz. Yani ulu orta sermiyoruz. Mesleğimizden dolayı bazı şeyleri açık ediyoruz. Yazdıklarımdan dolayı bazı duygularım açık olabilir. Ama ve lakin çok da görünen yere koymuyoruz o acıları. Dilerim ki acılarınız tez zamanda biter. Dilerim acılarınız tez zamanda soğur. Kolay değil. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Güzel zamanlar diliyorum hepinize. 552-711-7490 WhatsApp hattımız, efendim, soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk için kullandığımız hattımızdır. Buraya sadece yazın efendim. 552-711-7490 eğer bizimle çalışmak isterseniz. Reklam ve sponsorluk. Diğer taraftan sorularınız varsa 552-711-7490 TR Ajans Bakran ilgileniyor. Mesajlarınızı da dünyanın her yerinden mediamesaj.com'a girip üye olduktan sonra radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulup ilk sıradan mesaj, ikinci sıradan şarkı türkü şeklinde hemen gönderebilirsiniz. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Eren Evci kardeşim demiş ki iyi yayınlar Samet Tamer.
kutsal

Kerem, Fatih Kara, Alaaddin, Yavandağ, Fatih Şahin, Escobar, Yalçı Samet, Yaşçı Hasan Hüseyin Yılmaz, Eyüp Yılmaz, Kadir Evci, Emre Evci, Sefa Evci, Eren Evci, Mert Yağmur, Devrim Yağmur, Murat Turan, Özgür Dülekar, Dayım Erman Altınuşağı, selamlar delikanlıya, hainlik, garibana, zalimlik yapılmaz dedi Eren Avcı. Helal olsun be. Erman Altınuşağı ayrıca selam olsun Altınuşak ailesine. Çok güzel söyledin be kardeşim. Ersoy Ağırcan'dan arkadaşları Furkan Semih Şenol, Can Tekin Kılıççı, Furkan Yıldız, Sıtkı Ağırcan, Ahmet Ağırcan, Çetin Aytaç, Berkay Dindar. Sizin yaptığınız gider anca hoşumuza gider. Herkese bol şans mesajı geldi. Hüseyin Çelik'ten Şafak Yıldırım'a, kardeşim başın sağ olsun, Allah rahmet eylesin, selamı amcamıza mesajı geldi. Allah rahmet eylesin. İhtiyar Balıkçı Engin'den Şafak Yıldırım'a, Rabbim rahmet eylesin kardeşim, mekanını cennet etsin, selamı amcamın dedi. İhtiyar Balıkçı Engin Şafak Yıldırım'a böyle seslendi. Şafak Yıldırım, Allah gani gani rahmet eylesin babacığına, değerli kardeşim, mekanı cennet olsun. Rabbim sana da sabır versin, ailenize sabır versin. Acınız tez zamanda soğur inşallah. Ersoy Ağırcan'dan kardeşleri Furkan Semih Şenol, Can Tekin Kılıççı, Muhammed Talha Kılıççı, Halit Yıldız, Kosovalı Mendo, Kosovalı Mustafa, Emrah Çiftçi, Furkan Yıldız, Veysel Seven, Ayı Burak Ayaz. Bugün hava yaz, yarına dolu yağarsa kalkanımız hazır. Hamdolsun herkese bol şans. Beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Murat abi kolay gelsin. Ersoy Ağırcan. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. Sakine Sak dedi ki, ben Ümmü Sak, biricik abim Yusuf Emre Sak için ve dostları Volkan Saklıca, Mustafa Üstün, İbrahim Zaim için sıradaki parçayı istiyoruz. Abicim, babamın ve annemin bolca selamları var. Kendine iyi bak. Seni çok seviyoruz mesajı geldi. Ankara'dan Hüseyin Bozkurt'un isteğini yayına alıyorum efendim. Ankara'dan Hüseyin Bozkurt kardeşimin isteği yayına geliyor. Aslan abilerim Umut Bozkurt, Kibar Hasan Karabudak, Ertan Bektaş, Arif Ötleş, Eren Şahine, Hulya Evrensel, Yalansın, Namussuzun Namı Olmaz, Namımız Var Olsun abilerim mesajıyla birlikte Hulya Evrensel'den Yalansın geldi. Ankara'dan Hüseyin Bozkurt paneldeki ismi kardeşimin böyle. Aslan abilerim Umut Bozkurt, Kibar Hasan Karabudak, Ertan Bektaş, Arif Ötleş, Eren Şahine, Hulya Evrensel, Yalansın, Namussuzun Namı Olmaz, Namımız Var Olsun abilerim. Ankara'dan Hüseyin Bozkurt'un isteği yayında efendim.

Kentin en özel istasyonunda bendeniz Duygu'da Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız efendim. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden alıyoruz. Çok kolay, medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı, türkü isteği var. Gönder gelsin. medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. www.medyamesaj.com üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı isteği var. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmaları için 572-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. 572-711-7490. Suat Ocakçı demiş ki, daha önce çaldığınız Melodistan Yanımda Kal isimli şarkıyı eşime hediye etmek istiyorum. Çalabilirseniz çok mutlu olurum. Selam, saygı ve sevgilerimle. Suat Bey, şarkı bölümünden isterseniz çalabiliriz de o şarkı hangisi? Ben de takıldım. Melodistan diye bir şarkı mı var? Melodistan. Bakıyorum, merak ettim, o yüzden çalamayacağız ama Yanımda Kal. Bakayım bir. Melodistan Yanımda Kal. Böyle bir şarkı da yok. Yani Yanımda Kal diye mesela Melodistan Yanımda Kal. Daha önce biz bu şarkıyı çaldığımızda hatırlamıyorum ayrıca. Yani yayın esnasında bugün çaldım falan diye söylüyorsanız çalmadım. Daha evvelce de hiç çalmadım bu şarkıyı. İlk defa duyuyorum. Suat Ocakçı, daha önce çaldığınız Melodistan Yanımda Kal isimli şarkıyı eşime hediye etmek istiyorum. Çalabilirseniz çok mutlu olurum. Selam, saygı ve sevgilerimle. Efendim, şarkı bölümünden, ikinci panelden istek yaparsanız Suat Bey, çalarız tabii ki. Niye çalmayalım? Korkmaz Can. İyi yayınlar abim, ben Atıf Bey'den Korkmaz. Dayım Hakan Johnson'ın sana çok çok selamı var. Korkmaz ve aleyküm selam. Hakan Johnson'a da çok selam olsun. Başta sana Hakan Johnson dayıma tüm şarkılar armağan olsun sizin. Parayla aşamadığınız kapıları

Johnson çalmadan açar. Büyükleriniz size yanlış anlatmış. İtibar paradan üstündür. Başım var olsun aslan dayım. Elbet bir gün Hakan Johnson. Vay be. Atıp Bey korkmaz. Hakan Johnson ne günler. Johnson Hakan selam olsun Can. İnşallah az kaldı. Güzel bir haber verin de. Bir gün sırf var ya Atıp Bey'e geleceğim. Bizim mahallenin bebeleriyle Cesur da gelsin. Cesur Düğleker da gelsin. Ondan sonra kimler olabilir Atıp Bey'den? Kim vardı ya? Bizim Şeftali var. Şeftali'nin adı neydi arkadaşlar? Ya namı diğer Şeftali taksi şoförleri. Bizim Nuriler, Nazmi de abiler. Altındaldı değil mi? Ondan sonra Codur'un kahvesinin orada. Yıkıldı mı Codur'un kahvesi? Duruyor mu? Epeydir gelemiyorum ki. Karakolun üstünde biliyorsunuz değil mi meydanda? Atıp Bey'ler bilir de. Nereye takılıyor bizim çocuklar merak ediyorum. ...90'lı yıllardan bakınca Murat Ünce'nin işte sanat dünyasıyla ne alakası var? Ben bile tahmin etmiyordum. Ama insan isteyince değişebiliyor arkadaşlar yani. Kılıç Kalkan ekibi şeklinde sırtımızda kılıçlarla hani öyle komik hallerimizin olduğu zamanları, gençlik yıllarında o cahiliye dönemlerinde biz de o hataları yapanlardanız. Şimdi bütün dünyaya, bütün kardeşlerimize güzelliği, sevgiyi anlatıyoruz. Çünkü hani şarkı türkü diyor ya, ben yandım eller yanmasın. Yanmanız gerekmiyor. İnsan tecrübe etmediği hiçbir şeyi bir türlü hayatına almıyor. İlle düşecek. Ya düşme işte ya. Ya orada soba var, ateş. Gitme gitme, yanacaksın yanacaksın. Ateş düşeceksin. Hani Karadeniz'de temel diyor ya, ağaç. Bir tanesi ağaç kesiyor ormanda. Ağaç adamın üzerine düşecek. Yani kırıldığı yön adamın üzerine doğru ya da başka birinin üzerine doğru düşmek üzere ağaç. Ula ula ula ula ula ula ula. Ya çekil diyeceğine ula ula ula ula ula ula diyor, en son adamın üzerine düşüyor. Yani benimki de bu durum yani. Keşke bizim abilerimiz de bize böyle nasihatler etseydi, anlatsaydı ne doğru ne yanlış. Bazı şeyleri tabii çok açıkta anlatamıyoruz ama benim kadar da net anlatabilen, radyo üzerinden yani bu kadar geniş kitleye hitap ederken konuşabilen nadir adamlar vardır herhalde. Öyle kolay değil her şeyi konuşmak bu memlekette, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Biz genç kardeşlerimize örnek olmak adına çıktığımız bu yolda ülkümüz kalplerinizden gelen seslerinize tercüman olabilmek, sevgiyi anlatabilmek. Örf, adet, gelenek ve göreneklerimize bağlı kalarak çoluğumuza, çocuğumuza layık bireyler olma ya da onları öyle yetiştirme hallerini anlatmak gerekiyor. Bazen ben böyle hiddetli anlatırım. Öyle herkes anlatamaz. Her doğru her yerde de söylenmez. Ve bugün işte sosyal medyada, televizyonlarda, birçok yerde abuk sabuk bir son adamı gösteriyorlar. Ya kardeşim gerek yok. Senin tercihin, cinsel tercihin, zırtın, bırtın, hal ve hareketlerin, neydi o? Okan Bayülgen'i mesela çok severim ama ben sanatı sanat için yapıyorum. Ya yapıyor. Eyvallah ama biraz sorumluluğumuz var. Elinde viski bardağıyla sahneye çıkamazsın. Sigarayla sahneye çıkıyor ya da televizyona çıkıyor. Yaptı ama bu ülkede bunlar yaşandı. Aykırı uçlar. Fakat biz ben devlette 5 yıl devlette öğretmen olarak Ankara Aydınlık Evler Ticaret Meslek ve Anadolu İletişim Lisesi'nde öğretmenlik yapmış bir adamım. Nasıl ben çocuklarımın önünde sigara elimde viski bardağıyla nasıl ben yayın yapabilirim ya da nasıl onların karşısına çıkıp ya da bir tiyatro salonunda filan, ben yapamam abi. Biz örf, adet, gelenek ve göreneklerimize göre bu devletin içinde, bu cumhuriyetin içerisinde azınlığıyla çoğunluğuyla fark etmeksizin yaşayan bireyleriz, kardeşiz. Örf, adet, gelenek ve göreneklerimiz var. Giyimimiz, kuşamımız, davranışlarımız, ağzımızdan çıkan sözler, duruş. Hepsi çok önemli. Büyük, küçük, büyüğe nasıl da. Bugün gençler, hele yeni yetişenler. Vay yavrum vay, vay yavrum, hele ergenler. Yapacaksın tabii. Öyleydi tabii, böyleydi tabii. Öyle. Benim dedem.

0: Dem olacak Ziya Masatlı, çalacak değnekle bir böyle kızılcık değneğiyle şöyle kulucunun ortasına iki tane. E şimdi bugün onu yapsan, yani arsızlık eden bir çocuğa iki tane tokat atsan devlet elinden alır. Bu da var. Evet, çocuğa şiddeti ya da davranışları bozuk tiplere kötü davranmayı tabii ki öngörmüyoruz. Ama ve lakin eskiden biz, ya bazen diyor ki zopa cennetten çıkmış. Vallahi billahi öğretmenlerimiz şunlar bunlar bazı şeyler için gerekli abi. Ben öğretmenimi gördüğüm zaman bir saygım vardı ya. Tir tir titriyorduk, saygı duyuyorduk. Bugün hoca öğretmene böyle konuşuyor çocuk. Hoca geliyor babasına he, anasına hü. Tabii yapacaksın. Tabii. E ne oluyor işte? Disiplin yok abi. Ya bugün bağışlayın arkadaşlar, köpekleri bile eğitirken köpek eğitmenlerini bakın. O yırtıcı böyle har diye böyle ağzını açıp saldıran köpeğe direnç uyguluyor. Bası uyguluyor. Yani ben senden üstünüm. Eğitimin bir parçası. Ben hani şiddet taraflısı bir adam değilim ama bazen de yani höt demek lazım ya. Höt demediğimiz için, hep başımızı taşıdığımız için çocuklar yoldan çıktı. Kontrol de edemiyoruz. Baba para, bunu al, bu ayakkabı, bu marka, bu tablet, bu telefon, onun var, benim niye yok? O bunu kullanıyor, ben niye bunu kullanmıyorum desinler. Her şey rayından çıkıyor. Ve diğer taraftan işte cinsel kimlikleri, şunları bunları, kimseyi yargıladığım için değil ama ulu ortada meydanda örnek olarak gösterilmesi hadisesinde bir dakika diyen bir adamım ben. Bundan dolayı da çok eleştirilmişimdir. Ya amma bağına, ben böyle bağnaz bir adamım. Kardeşim senin tercihin, yaşam şeklin, ne yiyorsun, ne içiyorsun, ne, bunu gösteremezsin ya. Çünkü benim çocuğum örnek alıyor seni. Yapma. Çünkü artık internet diye bir çağda yaşıyoruz. Her şey elimizin içinde. Ve sosyal medyada bu tip kim varsa lütfen engelleyerek devam edin. Lütfen arkadaşlarınızın kimlerle arkadaşlık ettiğine bakın. Lütfen takip ettiğiniz kişilerin kişiliklerine bakın. Kimlerle takipleştiğine bakın. Neleri paylaştığına iyi bakın. Görün, bakmayın. Baktınız ki abuk sabuk bir şey var. Çoluğunu çocuğunu yoldan çıkartacak, engelle. Ve kontrol et çocuğun kimi takip ediyor, ne oluyor? Nereleri izliyor? Geçmiş de nereleri izlemiş? Eğer buralara dikkat edersen belki bir kurtuluş yakalarsın. Yoksa çocuğunu kaybetme ihtimalin çok yüksek. Biz bunları söyleyince kötü olabiliriz. Olsun. Ben bunun kötüsü olmaya razıyım. Ben söylemeye devam edeceğim. Ve bugün sahnelerde maalesef feminen hareketler yapan insanlar daha çok sahne alıyor. Aslan gibi adamlar maalesef iş yapamıyorlar. Niye? Çünkü öbürü çok eğlendiriyormuş. Rolü gereği bir de feminen, ha gerçekte feminen de değil. Öyle özenti, öyle özenti, sonunda harbi feminen oluyor yani. Final öyle oluyor. Özenirken öyle. Acı tarafı bizim çocuklarımızın etkilenme hali çok yüksek. Faruk Akdoğan kardeşimin uzunca bir mesajı ve isteği var. Gökhan Bağır'dan halo istemiş. Halo bizi nereye taşır bu gece vaktinde? Bir bakalım. Halo. Bakayım bir.
1: Masamıza da gelmiyorsun artık.
0: Hah. Tamam. Gel otur şöyle. Faruk Akdoğan'ın isteği. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Ben Faruk Akdoğan. Aslan abilerim, aslan kardeşlerim. Oğuzhan Karadeniz, Çağrı Aydoğan, Muhammed Kırkgözler, Sinan Akkavak, Mete Çakmak, Kadir Koç, Muhammed Coşar, Yusuf Durmaz, Mertcan Yazılı, Baran Karaman, Abdülkadir Erbil. Bu şarkı Sinan Akkavak'tan Bedo Fırat Gezer'e gelsin. Sirk maymunundan aslan olmaz abim. Fırat Akkavak, Gökhan Bağır'dan Halo şarkısını armağan ediyorum dedi. Faruk Akdoğan'ın panelinden gelen mesaj. Faruk Akdoğan Velküm selam kardeşim. Aslan abilerim, aslan kardeşlerim. Oğuzhan Karadeniz, Çağrı Aydoğan, Muhammed Kırkgözler, Sinan Akkavak, Mete Çakmak, Kadir Koç, Muhammed Coşar, Yusuf Durmaz, Mertcan Yazılı, Baran Karaman, Abdülkadir Erbil. Bu şarkı Sinan Akkavak'tan Bed of Fırat Gezer'e.

0: gelsin. Sirk maymunundan aslan olmaz. Abim Fırat Akkavak, Gökhan Bağır'dan Halo şarkısını armağan ediyorum dediler. Aldım şarkıyı başa, gönderiyorum efendim.
1: Hoş geldin be kolum. Bugün tek mi oturacaksın? Masamıza da gelmiyorsun artık. Gel otur şöyle. Hey meyhaneci, halama da ver bir kadeh. Son param kaldı, ondan da bir şarap ver, it öldürenden olsun. Şarabımın son demindeyim, sabrımın son demindeyim. Son kadehim, son içkim, son çıkaram bugün. Her gün derdimi, çitemimi dinlediniz. Bugün son derdimi anlatıyorum.

biraz hareketlenelim. Kaan Özcan, Bertaraf Can ve Walker, İbrahim Zaim, Haco Tuncer, Devrim Canca, Batuhan Güçlü, Mustafa Kırtay, Yusuf Ayva, Ramazan Sunar, Yozgatlı Ferhat Köse, namı diğer Memican'a armağan ediyor. Kaan Özcan panelinden gelen Bertaraf isteği, Can Bey Volkur, İbrahim Zaim, Haco Tuncer, Devrim Canca, Batuhan Güçlü, Mustafa Kırtay, Yusuf Ayva, Ramazan Sunar, Yozgatlı Ferhat Köse, namı diğer Memican'a armağan olsun. Kaan Özcan isteği yayında. Kaan Özcan istedi. Kaan Özcan, evet.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.

Efendim devam ediyoruz. Kader mahkumları şeklinde bir rumuzla panelimize kayıtlı olan kardeşimizden gelen mesaj. Selamünaleyküm abi, ben yeni doğandan Oğuzhan Patır. Ve aleykümselam Oğuzhan Patır. Kibir kötü diyorsunuz, aslan kürkü giymiş geziyorsunuz. Dikkat edin, karşılaşmayalım. Can yoldaşım Evren Tacıroğulları, aslan abim Can Ekebe, kader birliği yaptığım arkadaşlarıma Hidayet Bilir, Anıl Tarkan, Mustafa namı diğer Dıddık, Müslüm Kadirov namı diğer Japon, Caner Çoban, Ufuk Başak, Fatih Kara, Ercihan Dilmaç, Mahmut Uzun ve beni tanıyan herkese selam olsun. Oğuzhan Patır'dan böyle bir mesaj geldi. Ersoy Ağırcan, Haymanalı Kürdo, kardeşleri Furkan Semih Şenol, Can Tekin Kılıççı, Bekir Aksu, Serkan Özçelik, Yalnız Esmer, Çağdaş Kızılova, Abdullah Tunçok'a selam olsun dedi. Sakine Sak'tan gelen mesaj, yani paneldeki Sakine Sak ismiyle, ama mesaj şöyle: ben Ümmü Gülsüm. Ya da Sak. Ben Ümmü Gülsüm Sak. Biricik abim Yusuf Emir Sak. Seni çok seviyorum. Daima arkandayız. İnşallah bugünlerde geçecek. Doğum gününde inşallah beraber oluruz abicim. Oradaki arkadaş ve dostlarına çokça selam ediyoruz. Dualarımız sizinle dedi Ümmü Gülsüm Sak. Biricik abi Yusuf Emir Sak'a seni çok seviyoruz dedi ve dostlarına, abisine selamlarını gönderdi. Değerli dostlar, devam ediyoruz. Ta ki 1'e değin yayınımız devam edecek. Halen 1-2 şarkı daha çalabilirim, haberiniz olsun. Panelim sakin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği unutma. Mediamesaj.com'a girdin, üye oldun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Elbistan'a bir hatırlatma daha yapalım. Halis Hançer ve Ciğerci kardeşlere selam olsun. Unutma, sabah 11.30 akşam 10 aralığında Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Ciğerci kardeşler ciğer başta olmak üzere ızgaranın envai çeşidini sizlere hijyen koşullarına uyarak güler yüzlü personelinin sunumlarıyla damak çatlatan lezzetler olarak sunumlarına devam ediyorlar. İster giderek ister alo diyerek bu tatları tatabilirsiniz. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasında detaylar var, takip et. Ciğerci kardeşler Elbistan 46. Halis Hançer ve ekibine selam olsun. Unutma ey Elbistanlılar, Ciğerci kardeşler Koca Ahmet Yesevi Caddesi'nde. Mehmet Efe Özbek dedi ki Arda Akçal'dan Batuhan Çelik'e, o güneş bize de doğacak inşallah, az daha sabır. Aslan kardeşim seni seviyorum, bunu unutma asla. Lan kardeş, Enver Yılmaz'dan armağan olsun. Mehmet Efe Özbey'in isteği, Arda Akçal'dan Batuhan Çelik'e, o güneş bize de doğacak inşallah, az daha sabır. Aslan kardeşim seni seviyorum, bunu unutma asla. Lan kardeş, Enver Yılmaz armağan olsun dedi. Birazdan Oğuzhan Patır'ın isteği de var, onu da göndereceğim. Şimdi Mehmet Efe Özbey'in panelinden Arda Akçal'dan Batuhan Çelik'e, o güneş bize de doğacak inşallah, az daha sabır. Aslan kardeşim seni seviyorum, bunu unutma asla. Lan kardeş, Enver Yılmaz armağan olsun, bunu bir gönderelim.

La kardeş, eskiden yürürdük caddede bilirsin. Herkes bakardı bize, nazarlara gelirdik. Şimdi caddede tek başıma yürüyorum. Eskiden Ali'nin kardeşi derlerdi, şimdi rahmetlinin kardeşi geliyor diyorlar. Paramparça oluyorum lan, buz gibiyim. Donuyorum, üşüyorum. Sen yoksun ya, nasıl yapacağımı bilmiyorum. Elim kolum bağlı. Çaresizim kardeş. Bitiyorum kardeş. Tükenmişim kardeş. Keşke yaşasaydım be kardeş.

Efendim devam ediyoruz. Kader mahkumları Rumuzlu Oğuzhan Patır kardeşimden gelen bir istekle. Selamünaleyküm abi, ben yeni doğandan Oğuzhan Patır ve aleyküm selam Oğuzhan Patır yeni doğana, senin nezdinde selam olsun. Can yoldaşım Evren Tacıroğulları doğum gününü kutluyorum. Kıvırcık Ali'den ah kardeş sizlere armağan olsun dedi. Yeni doğandan Oğuzhan Patır'ın isteği yayında. Can yoldaşım Evren Tacıroğulları doğum gününü kutluyorum. Kıvırcık Ali'den ah kardeş sizlere armağan olsun.

Oğuzhan Patır Evren Tacıoğulları'nın ad gününü tebrik etti ve Evren Tacıoğulları'na, yanındaki arkadaşlarına, yine Oğuzhan Patır kader birliği yaptığı kardeşlerine bu güzel çalışmayı armağan etti. Kıvırcık Ali söylüyor. Ah kardeş.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Geçiyor bitiyor bilmediğim çok şey var.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
2: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
3: Hiçbir zaman anlamadı insanoğlu. Dünya birine kalacak olsaydı Süleyman'a kalırdı. Ölüm satın alınsaydı Nemrut tutar alırdı. Çıkmadık canlara derman olurdu. Lokman Hekim ölmedi mi? Bu yüzden hiç korkmadık biz. Umudumuz hep Allah'tandı. Derdimize yüksel dedik. İstediğin kadar yüksel. Nasıl olsa geçmeyecek misin? Zalimlere güçlen dedik. Dilediğin kadar güçlen. Nasıl olsa düşmeyecek misin? Öyle oldu olacak. Bu dünya iyi ile kötünün arasında bir yerde. Ama günü geldiğinde İyilerden tarafı olacak.
2: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

canımdan çok sevdiğim Bedir Hanım'a. Varlığın en büyük gücüm, yokluğun en büyük imtihanım. Seni çok seviyorum. Dualarım ve kalbim seninle. Dışarıda bahar, kalbimde sen. Kavuşacağımız günleri hayal ettim. Dimdik ayaktayım. Allah'a emanet ol bir tanem. Kendine çok dikkat et. Unutma, o canda benim de canım var. Seni çok seviyorum. İyi gecelerin olsun ömrüm. Canından çok sevdiği Bedir Hanım'a kardeşimiz. Varlığın en büyük gücüm, yokluğun en büyük imtihanım. Seni çok seviyorum. Dualarım ve kalbim seninle. Dedi ve devam etti. Dışarıda bahar, kalbimde sen. Kavuşacağımız günleri hayal ettim. Dimdik ayaktayım. Allah'a emanet ol bir tanem. Kendine çok dikkat et. Unutma, o canda benim de canım var. Seni çok seviyorum. İyi gecelerin olsun ömrüm.

aziz gönül dostlarım, insan bir gün şunu öğreniyor. Hayatta en ağır yük omuzda taşınan değil, kalpte sessizce taşınan.

Çünkü omuz yorulunca dinlenir ama yürek sevdiğini özlediğinde dinlenemez. Ne tuhaftır. Bazı insanlar bir ömrü sadece tek bir cümleye sığdırır. İnşallah bir gün, o bir gün bazen yıllar sürer, bazen ömrün en uzun bekleyişine dönüşür ama yine de o cümle terk edilmez. Çünkü insan ümidini kaybettiği gün değil, ümidinden vazgeçtiği gün yorulur. Arkadaşlar, hasret insanı ikiye böler. Bir yanı bugün de yaşar, diğer yanı hala sevdiği insanın bulunduğu yerdedir. Bu yüzden bazı bakışlar dalgındır, bazı tebessümler yarımdır, bazı geceler diğer gecelerden daha sessizdir. Çünkü ruh bedenin bulunduğu yerde değil, sevdiğinin bulunduğu yerde dolaşmaktadır. Ve bilir misiniz, insan bazen bir koku için yaşar. Çünkü koku hatıranın en sadık emanetçisidir. Bir an gelir, rüzgar tanıdık bir rayaha taşır. Yıllardır konuşmayan hatıralar birden ayağa kalkar. Kalp hiç kimsenin duymadığı bir isimle çarpmaya başlar. İşte o an anlarsınız ki gerçek sevgi zamanın eksiltmediği, eksitemediği şey. Eskitemediği bir şey. Gerçek sevgi mesafenin yenemediği şeydir. Ve gerçek sevgi insan ruhuna kendisinden sonra bile yaşamayı öğreten en zarif emanettir. Onun için hayat bize niye eksiltirse eksiltsin, sevgimiz eksiltmesin. Sevgimizi eksiltmesin. Çünkü insan bazen ekmekle değil, bir gün yeniden kavuşacağına dair taşıdığı umutla hayatta kalır. Ve inanıyorum ki Rabbimiz kalbine umut koyduğu hiçbir kulunu o umudu boşuna taşıtmaz.

Hakkı Yıldırım'dan Şafak Yıldırım'a, candan öte amcaoğlu başımız sağ olsun, Allah gani gani rahmet etsin, selamı amcamıza, tez günde kavuşmak dileğiyle kendine iyi bak. Hakkı Yıldırım'dan Şafak Yıldırım'a, candan öte amcaoğlu başımız sağ olsun, Allah gani gani rahmet etsin, selamı amcamıza, tez günde kavuşmak dileğiyle kendine iyi bak. Yine Gölbaşı Arif'ten Şafak Yıldırım'a, başın sağ olsun, Allah mekanını cennet etsin Şafak'ın babanın diyor. Gölbaşı Arif'ten Şafak Yıldırım'a, Gölbaşılı Arif'ten mi? Şafak Yıldırım'a, öyle diyelim, Arif kardeşimiz yazmış. Hasan Can'dan Şafak Yıldırım'a, en içten duygularımla başın sağ olsun kardeşim. Rabbim mekanını gülden bahçeler eylesin, selamı amcamın. Hasan Can'dan Şafak Yıldırım'a, en içten duygularımla başın sağ olsun kardeşim. Rabbim mekanını gülden bahçeler eylesin, selamı amcamın.

Gecenin en şeffaf zamanın adeta kalbimizin atışına ayarlandığı o muazzam saniyelerdeyiz canlarım. Şimdi müsaadenizle o kelimelerin en aslini, ruhumuzun o en dokunulmaz, en mukaddes duygusuna, yani aşka ve sevgiye feda etme vakti diye düşünüyorum. Şu an bu sesin ulaştığı her neresi varsa, o loş odalar, uzun yollar ya da sabrın o en çetin demleri, sormak isterim sizlere. Hayatta her şeyi esir edebilen bu zaman, sinesinde gerçek bir aşkı taşıyan bir kalbe ne kadar hükmedebilir Allah aşkına? Mesafeler taştan duvarlar ya da demirden sınırlar, ruhların birbiriyle kurduğu o gizli mukaveleyi bozmaya yeter mi sanıyorsunuz? Biliyorum gecenin bu saatinde sevmek ve özlemek çok daha ağır bir yük oturur insanın göğüs kafesine. Gözlerinizi kapattığınızda o çok sevdiğinizin gülüşü, sesinin tonu, en çok da o hiçbir şeye değişmeyeceğiniz kutsal kokusu gelir. Oturur ranzanın köşesine, içiniz daralır, bir ah çekersiniz de o feryat dışarıya tek bir kelime olarak sızmaz. Yutkunamazsınız, bilirim. İnsan bazen maruz kaldığı bu zorunlu ayrılıkların, bu uçsuz bucaksız özlemlerin altında sevdasının eksildiğini sanır. Oysa yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Gerçek aşk yan yana yürümek değil, aradaki tüm mesafeleri ve engelleri inancın zarafetiyle hükümsüz kılabilmektir. Ay ay. Şartlar ne kadar çetin, sınırlar ne kadar soğuk olursa olsun, kalbindeki o ilk günkü heyecanı bir meşale gibi koruyarak sabırla bekleyenlerin sevdası bu yeryüzünün en asil, en mağrur direnişidir bana göre. Sadakat dediğimiz o muazzam hakikat, gözden uzak olanı her gece kalbinin baş köşesinde ağırlayabilme asaletidir. Kendinizi yalnız, sevginizi çaresiz görmeyi tamamen bırakın canlarım. Sizler o kor ateşlerin içinde yanarak saflaşan, sevgisini hasretle demleyen seçkin ruhlarsınız. O beklenen büyük kavuşma günü, o yolların bittiği ve kutsal kokuya yeniden sarılacağınız kutlu vuslat, şafağı sandığınızdan çok daha yakın. Şimdi o asil sevdanıza sımsıkı sarılın, inancınızı diri tutun. Çünkü aşk, sabretmesini bilenlerin en büyük ve en mukaddes zaferidir. Sen bir yudumsun, tutundum dal. Efendim, yayınımız sona erdi. Herkes hakkını helal etsin. Bizden yana helal hoş olsun. Yarın akşam saat 19'da yine yeniden burada buluşmak dileklerimle dua eder dua bekleriz. Haklarınızı helal edin. Bizden yana helal hoş olsun. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

0: Şu an kuyularda merdivensiz bıraktın. Denizler ortasında bak, yelkensiz bıraktın. Öyle yıktın ki bütün inançlarımı. Beni bensiz bıraktın. Beni sensiz bıraktın. Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.